Ornar bir dakika kaçtın. Ayıp değilim. Deglam. Bon matin dans nos Willy Mautchouem. Clarisse, Marimat, Fernande, Malélis, Maud, Ostimi, Tchemou, Jamanine, Rudi, Ronar et Tchemadjit. Nathalie Pascal, on a dit chez Bédouac, Silvio Hervieux.

Şimdi limonu da eğer elmeğinin eğer eğitene eğitme. Mokçin edilmen, mağdın edilmem. Bağırdı, çıkmın evden ama kıstın rıstı çiğden uyar eğitene eğitme. Ama kıstın ıskımın ıgı yudan da tuyuk. Mekir yeme, uan basış, si gel vü.